0: Tabii ki sürekli pozitif yarısı yapayım atalım. Ben de mavi demeyi girdim. Ama gırtlamam bu kırkayı o yerden indim ama indim atasız.
1: Selam aleyküm. Şimdi yani sadece Abu Bakar Osman Hoca'yı bu kadar istemiyorum sadece.
0: No, iki hava da durumu hem bu atarda masakta sakta ben burayı tam defa denedim. Şurada kalıyor. Ben de sanki engayınım.

biraz şey çekmiyor Ama ne var ya sorar işte bunu yapıyoruz. Atıyorum bir sahip bir anlayacağım bir sahip. Ben ama lakin yani cuma adam kamu konuyla sahip. İşte halin yazıyor karı gibi bakıyor dedi bir karşılığında. Burası kırım geçkin bir şey.

0: ve kısaltı kudreti bol gibi yarısı yaşam katılandı. Kendim ağacı demeyi yıldırım. Ama tüm tamamen bu kısaltıyı bol yerini dinlemem.
1: Allah'ım aleyküm. Bunu da yani adacı Abu Bakar Osman'ın sorusu bu kadar ünlü sorunlarını sağlık.
0: O iki hava etmumu hem bu atarda masakta sekta kandura yerin tam kapa jenis ini kundu kandu kandu kaki lendaino. O hava tam bu di kundu kesapan berahnya dia dua cap di antar.
1: Lama. Ini boleh yang Allah jadi Allah wajib umat berundi. Bandara itu kulbe daru kasnya daru tu tay tuan. Bandara itu topat si mata pasnya tuan. Wat al al kulter mulu mana kulter mulu mana. Aku tak kira tu tuan lagi dengan apa ini. Anjir ni mana tuan.
0: Jadi amma baca jangan kok. Jadi jangan awak tu kok ya tapi nak
1: boleh baca joni.
2: Ya
0: Berdakwah, berdemak, bobo, anda sudah ingin ikut pengadaan sertifikat, seorang nak pos membongkar dia pos itu dia sendiri. Nengir dah halak mukai. Mana nak tahu? Amanah mana? ɗum anndi neɗɗo fewata hunde ten juldam e bawɗi goɗɗi, bawɗi ɗin ma kala kala, wonɗi juldam ko anndi, wonɗi juldam ko annda. Wiyata baggu mi jaɓi ñannde teegal, wiya banndiri banndiri ɗonɗon ka ɗum anndina hannde waali waali haɓɓaniiɓe teegal ko moye ceydake kee ɗon. Yowa moƴo konu ɗum nodda e konu, ɗum wiya irin ko danana konngol ayni fowɗi ɗin hannde ɗum nowayi aha kono ɗum yaata kono ɗum yaata, o ko nanndi noon irin maajum. Amman koocoye bawɗi goɗɗi ɗi ɗum annda goɗɗi maa ɗi nder gilnder coocoo ɗum hoje daɗi goɗɗi fowɗi nannde ɗi coocoo mi daali ei ɗum waɗa ɗum waɗa irin tembal gonngol waɗa irin ganndi goɗɗi o ɗon wala wala jottam wala wala jon jottam. Gan noon lowten ɓerɗe meeɗen ngaɗen sewo meeɗen wa ngaɗe koltan men kesal kefan ayni hin waato doraare men goɗɗum waato goɗɗum boɗɗum goɗɗum egguɗum o hukken ɓanndu meeɗen ngaɗen laayiiji e maanta annabijo sallallahu alayhi wa sallam ala albadaru alayna min zaniyati lwada wajaba shukru alayna ma daa lillahi da ayuha almafutu dina ƴiita bel amri nuɗa ƴiita sharrafta almadina marhaban ya kayra da'i. Woɓɓe boo ɓe ɗon jannga diwaani ɓe ɗon manta annabijo sallallahu alayhi wa sallam, woɓɓe boo ɗon ayni jannga dalaɓe ɗon jannga ko nanndi noon ko nanndi ni irin gewi mantuki annabijo sallallahu alayhi wa sallam irin su alburda en irin su diwaani en ko nanndi noon hamdiya en ko nanndi noon fuu e ɗum yema ɗum manta annabijo sallallahu ɗum waɗa siyo boo ɗum ɗum hoosa ko ɗum wiyata ɗum ɗi goonga ɗum laɓɓina. Yowa naander wiyata naander goɗɗum ba to jemma waɗi boo ɗum motta jama'aare ɗum waɗana nde wato taarihi annabijo sallallahu alayhi wa sallam moyke annabijo annabijo annabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko omo manteten e ɗum dañiimo kaza kaza hamke fo ayni ɗum wato hanko ɗo fuɗɗiri kaza sotta fof e annabi sallallahu alayhi wa sallam awwalal wujudu wujuda hanko ke wato tagaade ɗum tagi arab ko jooɗi duuɓiiji kaza e kazaji e kazaji har allah wartirimo nder duniyaaru ndu ta'atan amina e hawwa ɗum waɗana en taarihi maako nane belɗum ɗum dañiimo ñannde kaza ñannde altide ñannde sa sappo e ɗiɗi e lewru rabiul awal rabiaalmarasa rabiul sani ngaɗen sewɗe maajum diga noon har yaaki ɗon lilimo ñannde allah annda tuhoy malaika jibril e aaji ibrahima rabbika alladi halaka alaka linsana halaka linsana min alaki fa warabuka al akram alladi allamu linsana malam i ala hade harragarag annden no diga ɗon boo annabi sallallahu alayhi wa sallam diga ɗon waɗi kadilankimo waddanamo aayaji waadina ɗo tawhidi e makka har duuɓi sappo emo waadina duuɓi sappo e tati emo waadina e makka yimɓe kooci juldanko arandeji nder worɓe feydina aboubacar radiallahu anhu e rewɓe boo e kadijatu debbo maako nderen rewɓe ɗo diga ɗon juldanko waɗi ka ɗon intisharat islam intisharat kasira gaɗa juldanko waɗi ka nastuki duniyaaru e silma e silmina har watti wujen duuɓi fuɗan eɗi fuɗɗaɗa juldanko e to suuɗo waɗa diina ma nder to suuɗo ɗoyadaru ɗargam to suuɗo har so ñannde seydina umar watto silmi ñannde seydina umar silmi ike nan fa yehi tawi annabijo sahaba makko ɗi cuuɗi e wuro daaru argam o ƴami ko waɗi cuuɗoto ɗon ɗum fura heferde seydina umar ko waɗi cuuɗoto ɗon e fura heferde kadi minon ke heferde ɗen naane amoceɓe silmi e gurte gurte kawa gurte gurte ikenako wurti ولا
1: Thank you.